Baroş'ta spiele prospiko Milan Baroş. Yok. Milan Baroş var. Aydın. Aydın sokuluyor kaleye doğru.